Moş Magaridaştara Konoç Karakoso Ştominnano Kokoro no Uçini Hison Deiromono Des Müzik